0: Siz ela bekşir yoktur. Ne kimi de olun oktur. Yok de yoğun legini gelin oktur denen oku de yoktur. Dedan siz. Yoğun legini de olun.
1: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.